Muhammadu Fatim sey se jabar yaane bu sukoro Muriam tenna yaram tenna babam.

bir sabahın erdi. Mumlayı tutar, bulay tal, bay batal. Katı simer, da bulay simer, gini simer. Simer mı da uçak, marım çan, yasin pate. Pate mazım cigen, jongu may kumba babu meren. Dünca uçak, dar kucine, kucurna burma kumba, gavur baydan.

Berelan İbrahim'a yanı tekiyo mali yasin. Miçin berelan İbrahim'a yanı tekiyo elemin tane. Miçin betuarinda karo İbrahim'a.

Zendecek, Malik Zendecek, Satav Decek. Adalajma ve sen mi dansan gineri? Ablay Zendecek, Lebu Zendecek. Malik Zendecek, Yurfalik Malik, Yuralaj Malik Sabay. Ate Malik o el el nangong yan. Farmazar balim baj, yajav balim baj, yonda